Ne dos? Dos. Çık çık çık çık çık çık çık. Uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, tres, dos, uno, hola, sí. Check, check, check, check, check. Probando, probando sonidos. Hola, dos, dos, dos. No te vayas sin ver el programa de la ventana. Check, uno, dos, tres. Hola, hola, hola, hola, dos, dos. Dos, dos, hola, hola, dos, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola.